nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi

sen çok öleceksin. Biraz düşlerini eğil. Orada bir şey bulacaksın.

0: Teşekkürler ederiz. Çok sağ olun.
1: Hüsnü Arkan için kocaman, çok kocaman bir alkış rica edebilir miyim?
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Adrian'a ben teşekkür ediyorum. Onun için kocaman

nerede gelmişim ayol. Dinledi görürsün de geldim. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy beni de öldürün.

Gün olur, yorgun bir ıslık öper şehrin uhun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behtinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her taraf uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir, her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

aşk uçurum kenarıymış. Bakamıyorum, sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Günü hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.

geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Erimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıl tövbesi olsun mu?
1: Olsun.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

çılgınlar gibi eğlenmek. Eğlenmek. Eğlenmek. Gerçekten.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfür cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısrağı döktürür hayal oğlu diye bir şair.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz, hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

kaptırdım gönlümü, ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

Ey yiğidi Ankara, ey. Beni de benzettin ya kendine. Astın suratımı, resmileştirdin beni. Hey yiğidi Ankara, hey. Beni de benzettin ya kendine. Yüzümde bürokrat gülümsemesi, içimde politik çıkmazlar. Kaçıncı aşktı tattığım akşamlarında, Kızılay'da yürüyemeden el ele ayrıldığım, bir gecelik duygu esnemesinde yalnızlığımla kendimi evime attığım, tadamadığım mevsimlerini doya doya, kaybettiğim kendimi, herhangi bir sokağın, herhangi bir ayrımında. Geçerken ömrüm giriş katlarında, üşüdüm, titredim, 30 yaşıma girerken bir yaz akşamında. Bekar evlerinin soluk aydınlığında, kötü alışkanlıklar edindim. Hiçbir kıza yalan söylemedim Ankara. Ama bir Ebru'lu akşamda ezan seslerine karıştı çığlığım. Oyalıyormuşum meğer kendimi geçici heveslerde. Kar çiçekleri acı verdi yüreğimde. Sen aşk de buna, ben çıkmaz sokak. Ankara. Delik olan cebime koyacaktım tüm hüzünlerimi. Yine şiirler çalıp şairlerin soluk nefesli kitaplarından şarkılar düzecektim ona. Ve Ankara, çelik renkli gecelerine dağıttığım yıldızlardan taç yapacaktım sarı saçlarına. Gözlerindeki yeşilden sürecektim antik yalnızlığıma. İkimizin de paylaşacağı birisi olacaktı hayatımda. Anlarsın ya sen Ankara, ben ve o. Üç kişilik bir dünya kuracaktık. Gözyaşlarının kahkahaya karıştığı şu dünyada duygu sevinecekti. Telefon edip Zeynep'e evleniyormuş diyecekti. Frekansını yakalamışken tam da mutluluğun Çankaya'dan bir rüzgar esti. Kıskandın ya bizi, helal olsun sana. Şu ölümlü dünyada kendin gibi bir dünya görmeden boğacaksın öyle mi kalabalık kaldırımlarında beni? Hüzne doyacağım öyle mi? Senin gibi gece kondularında benim gibi bir bozkır çocuğu. Meram akşamlarında çiçeklerin nasıl olgunlaştığını bilirim ben. Çözmüşken şifresini hayatın, korkma Ankara, korkma. Yazılmamış bir şiirin okundukça çoğalan ilk kelimesinde akıp giderken kaderimiz iki ayrı yöne mutlaka buluşacak vuslat denizinde. Ankara korkma. Okuduğu duaları anamın ikimizi de kurtaracak. Ve hiç ummadığın bir günde şöyle güneş burcundayken sevinçlerin sen bana alışacaksın ben de sana Ankara. Geçerken ömrüm giriş katlarında üşüdüm, titredim 30 yaşıma girerken bir yaz akşamında. Bekar evlerinin soluk aydınlığında kötü alışkanlıklar edindim. Hiçbir kıza yalan söylemedim Ankara. Ama bir Ebru'lu akşamda ezan seslerine karıştı çığlığım. Oyalıyormuşum meğer kendimi geçici heveslerde. Kar çiçekleri acı verdi yüreğimde. Sen aşk de buna, ben çıkmaz sokak. Ankara. Delik olan cebime koyacaktım tüm hüzünlerimi. Yine şiirler çalıp şairlerin soluk nefesli kitaplarından şarkılar düzecektim ona. Ve Ankara, çelik renkli gecelerine dağıttığım yıldızlardan taç yapacaktım sarı saçlarına. Gözlerindeki yeşilden sürecektim antik yalnızlığıma. İkimizin de paylaşacağı birisi olacaktı hayatımda. Anlarsın ya sen Ankara, ben ve o. Ama korkma, korkma Ankara. Okuduğu duaları anamın ikimizi de kurtaracak. Ve hiç ummadığın bir günde, şöyle güneş burcundayken sevinçlerin, sen bana alışacaksın, ben de sana, Ankara.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

olacak. Yavrum İslam'ın ruh teknesinde Türk milleti halli hamur olacak. Firavun gururu hak ile yeksan, Nemrut ateşleri kömür olacak. Onda dikenlikler lale bahçesi, onda çirkinlikler dumur olacak.

çıkarıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

işte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim Gülgülistan memleketim.

Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun, sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü, ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma.

Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Sufi'ye yanardı. Ağlardım. Sufi denize tükürürdü. Gökyüzünü tarardı. Ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı. Ağlardık. Bir sahil kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu. Annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde

bizi bilirsin. Avuçla sözcümeyi marifet biliriz. Yenilmeyi bir de kendisi ağzımızda. Bizi bilirsin. Saçımızı ıslatmayı fiyaka biliriz limonla. Tesbih yaparız düş kırıklarından. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz vademiz dolduğunda avuçlarına gömülmeyi.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk,

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz. Çakalın çakal olmadığını anlarsın. 200 insanları görünce düşme.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Göz yaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevgi, satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim...

Sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin, biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının, oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.

Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri. Geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın. Sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var. İşte hepsi bu kadar.

hiç göze gelmediler. Gözdesi de olmadılar kimsenin. Kimse farkına varmadı yalansız gözlerinin. Göz göz olduğunu yüreklerinin hiç anlamadılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Çözülemedi bakışlarındaki tarifsiz sevdalar. Kim miydi? Sevgi mi? Büyüyünceye kadar cevapsızdılar. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Sarıydılar ya da soluk benizdi. Çoğunlukla karaya yakın bir esmer. Ve onlar genellikle hiç burunlarını silmezler. Derin iç çekişleri bundandır. Dünyanın kahrından değil. Çünkü umurlarında değil onların farkında olmayan. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Büyüyecek, adam olacaklar. Önceleri öğretmen, ebe, sonra doktor olmak isteyecekler. Bildiklerinden değil, en yakınlarında hep onları gördüler, hep onlar olmak istediler. Çalınmış geleceklerinden habersiz

o güzelim yürekleri delikanlılık edebiyatıyla körelttiler. Okumanın erdeminden, insan gibi yaşamanın bilimden geçtiğinden haberleri olsun istemedi. Ne kadar parlarsa parlasın hep suskun kaldı o gözler. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Ahmet Arif'ten bu yana yolunu gözleyenlerin adı değişti, hepsi o kadar. Kuş balası, boğmaca, kara çiçek sıtma belki azaldı ama yeni nedenleriyle yürek enfarktı, kanser filan hala pusuda. Çaresizlik dağlara şırmakta. Yer yurt terk edildi. Gurbet artık sıla. Çalansa bildik değil, başka bir hava. Kırıldılar farkında olmasanız. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Gözlerinden dillerine dökülürse bir gün sorular, süzdürebilecek miyiz aynı yalanı? Yoksa yine susturacak mıyız onları? Küçüldü dünya. Çoğu gitti, azı kaldı. Geçici demişlerdi körlüğümüze, biraz fazla uzadı. Oysa ne çoktular, ne kadar çocuktular. Onlar çok ve çocuklar. Sessiz de kalsalar bizi bağışlamayacaklar. Mazeretlerimize inanmayacaklar. Yaşamımızda görünmedikleri her karenin hesabını soracaklar.

Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak ve dilimin ucunda. Küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne.
sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.

aşiret çocuğuyum. Adım Küheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir Küheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir Küheylanam. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirmişsin Cico? Karda çürümüş sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışsın? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışam? Asi bir küheylanım, Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında, yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda. Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu kuşlar ancak sırtımdan vururlar.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin hey yulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

işte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. İşte gidiyorum, beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece. Yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte. Belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi. Nasıl böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim Gülgülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim. Sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine. İşte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü. Ölüm denen o kaypak türküye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür. Dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim. Çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun. Sizlerden ödünç aldığım bu yürek sızım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet? Bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü? Ey güzel Paris. İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür. Hayaloğlu diye bir şair.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur. Kalsam çöl. Gidersem belki hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Açardın, açardın yalnızlığımda mavi ve yeşil. Açardın tavşan kanı kınalı berrak. Yenerdim tüm acıları, kahvelikleri. Gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne. Yatmak, gözlerinde yatmak zindanı. Gözlerin hani? To be or not to be değil. Cogito ergo sum hiç değil. Asıl iş, anlamak kaçınılmazı. Durdurulmaz çığı, sonsuz akımı. İçmek, gözlerinde içmek ayı ışığını. Varmak, gözlerinde varmak can tılsımına. Gözlerin hani? Canımın gizlisinde bir can edin ki, kan değil, sevdamız akardı geceye, sıktıkça cellat kemendi. Duymak, gözlerinde duymak üç ağaçları. Susmak, gözlerinde susmak ustura gibi. Gözlerin hani?